0: Ngabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

Uhleli nosiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi. Uhleli nosiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi.